0: İslam Uz Radyosu. Dinlen, tefekkür kılın, bilmeyenlerinizge cevap alın.
1: Hikmatli şiir, hayrat ve hidayet manbayı. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: O'zimdan ham mahbubsiz, siz yolg'iz. Sevgim ta'rifiga bu tilim ojiz. Siz hali meni tanimasiz, afsus. Menchi sizni tanib boraveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Bir ko'rishda ishq deganlari nima? Ko'rmay ham sevish mumkin ekan mana. Hijron o'tiga dosh berib mardona didordan umid qilaveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Garchi azobdaman sog'inch zahridan. Sevgimni o'stirib yoshlar bahridan, lek sira chiqqim yo'q sevgi shahridan. Bugun yig'lab, erta kulaveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Tushimda ko'rganimga qilaman shukr. Shuning o'zi menga saodatdir zo'r. Oh, sizlar ko'rishmoq naqadar huzur. Nasib qilsa yana ko'raveraman, ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Qaniydi bo'lsaydim sizla ham suhbat, yo qo'shni bo'lsam u ko'rolsam har vaqt, sizsiz tatirmidi hattoki jannat. Jannatda qo'shni qil deyaveraman, ko'rganda ham sizni sevaveraman.
1: Hikmat.

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan mahluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotibdur iffat, jo'mardlik, karam butun, oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahirrohmanirrohim. كتاب الحج والعمرة حج وعمرة كتابه وفيه سبعة أبواب وخاتمة يتباب وخاتمة دن إبارة وزنين مؤمن مسلمان بندلردن قادر بولگرلرگه حج قلشن فرض اتگن الله تعالاگه وزاتن كمالگه رشه حمد و سنالر بوسن حج عبادتن امتلرگه ارگتب گنه قلمه ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovatu salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan oli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek,

bir gunoh holiga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga singdirib olmog'i lozim. Haj odatda kishiga umrida bir marta beriladigan fursat. Undan har bir hoji unumli foydalanishi lozim. Buning uchun hajga jo'nashdan oldin haj safarida o'ziga lozim bo'lgan narsalarni yaxshilab o'rganib olmog'i kerak. Bandaga o'rganishi lozim bo'lgan narsalarning eng muhimlaridan biri ushbu hadisda zikr qilinmoqda. Hajni niyat qilgandan boshlab gunohlardan onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib, haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisqi fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. U kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواهما الخمسة إلا أبا داود ينوشك شدن روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم تدلر عمردن كينج عمره ikkisining orasidagi narsalarga kafforatdir. Hajj mabrurning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas. Ikkisini beshovlaridan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Shar. Bu rivoyatda ham umraning ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. Keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajji mabrur riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husnuxulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husnul xulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kelgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. Va qolat Oisha radhiyallohu anha: "Ya Rasululloh, naral jihada afzalal amali afala nujahid?" Qala: "La, lakin afzalul jihadi hajjun mabrurun." Rawahu al-Bukhari va an-Nasa'i va lafzuhu ولكن احسن الجهاد واجمله حج البيت عائشه رضي الله عنها اي اللهنىڭ رسولى جىھادنى ئەڭ ئەفزەل ئەمەل دەپ بىلەمىز جىھاد قىلايلىقمۇ dedi يوق ئەمما جىھادنىڭ ئەفزەلى بەيتكە حجدىر dedilar بۇخاري ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغانلار نەسائىنىڭ لەفزىدا lekin jihodning yaxshisi va go'zali hajji mabrurdir deyilgan. Sharh: Mahbub payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida haj ibodatini jihoddan ham yuqori darajaga qo'ymoqdalar. Avvalgi musulmonlarning barchasi eng afzal amalni qilish va eng ulkan savobni olish ishtiyoqi ila yonib yashar edilar. Mana ularning vakilasi Oysha onamiz radhiyallohu anha nabiyimiz alayhissalomdan: "Ey Allohning rasuli, jihodni eng afzal amal deb bilamiz. Jihod qilaylikmi?" deb
so'radilar.

0: فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها رواه الترمذي. Cabir radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 merte hac kılgeller, 2 merte hicret kılışlarından aldın ve 1 merte hicret kılgellerinden kiyin. Oşanda umre ham kılgeller, 63'te tüyana heydep kılgeller, Hazreti Ali Yemen'den kılgellerini alıp kılgen, oşalarının içi de Ebu Cahil'nin burnuge kümüş halka takılgen tüyası ham bariydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularını soydular ve her bir tüyadan bir parça go'sht alıp pişirişge amr kıldılar, onun şorvasından içtiler. Tirmizi rivayet kılgen. Şarh. Bu rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber bo'lganlaridan keyin 3 marta haj kılganları haqida söz ketmoqda. Uzat 1. ve 2. hajlarni Hac ibadeti farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha ikki hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1. va 2. Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3. hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2. yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach Fatima radiyallahu anhaning ihramdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radiyallahu anha, "Otam menga shuni amr qildilar", dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot rost aytibdi, hajni niyat qilganingda nima degan eding, dedilar. Allohim, rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor, ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. O'zol daraxt oldidagi jamraga kelib 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrat Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrat Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

0: qoplash albatta insofdan emas. Farz haj ado etilgandan keyin, yana bir bor borib kelgandan keyin, uchinchi dafasida ham, demak, o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash, bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarni hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj, avvalgi aytganimizdek, puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi umrida bir marta farz bo'lishi lozim olobud. Buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizni imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u, demak, farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga, demak, yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar, nihoyatda yaxshi bo'lar edi.
1: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
2: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Juma ma'ruzalari.
3: Juma mavizalari.
4: O'zingiz va ahlingizni do'zaxdan saqlang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ala ma alhama va allama min al-ilmi ma lam na'lam. Was-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin nabiyil akram. المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى قرآن كريم ده مرحمة خلده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم يعني ايمان keltirgan mu'min bandalar o'zingizni va ahlingizni ahldan murod ayol ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar. Va Alloh ularni nimaga buyursa, uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning azobidan saqlang degan sodda bir ma'noni olsak bo'ladi. Uning olovi odam va toshlardan iborat deganda odamlardan murod kuffarlar. Kuffarlar Allohni inkor qiladiganlar. Toshlardan murod esa but sanamlar o'sha vaqtda toshlardan qilingan edi. Ularga ibodat qilinib Allohga shirk keltirilganligi uchun do'zax olovlari o'sha shirk qilguvchi odamlar va ibodat qilingan shirk asoslari bo'lmuş but sanamlar yasalgan

0: dediler. Üçbu hadisi şeriften soruluşu şahs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem, soruluşu şahs Cebrail aleyhisselam hem, kıyamet kaçan buluşunu bilmegelleri görünüp durupdi. Ama şu bilen birge, kıyamet yakın korganda zahir buladigan bazı alametler hakkında çok güne malumatlar kirgen. Albatta, bu malumatlar asosan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi şerifleri de zikir kılınge.
1: Dabbatul ard. Kıyametnin en katta alametlerden biri bo'lgan dabba, canavar hakkında Naml suresinde bir ayet var. Allah subhanahu ve ta'ala onda şunday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.
0: Yani, kaçan ki, ularının başına sözlengen azap düşkene de, biz ular üçün yerden bir dabbe, yani canvar çıkaramız. Bu ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi. Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyati karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z, qiyomat azobi tushish chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadisi shariflarda bu hayvon qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqt bo'lib qolganda chiqishi haqida xabarlar kelgan. Hofiz Ibn Kasir shunday yozadi. Bu jonivor oxiri zamonda odamlar fasodga berilganda Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi. Imom Ahmad ibn Hanbal Huzayfa ibn Usayd al-G'ifori radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 10 ta belgi ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb turib, yerdan jonivor chiqishini ham aytganlar. İmam Müslim rivayet kırgan hadiste Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu kuyudagilerini aytadiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis yad alıp, hiç yadımdan çıkarmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundeydegenlerini eşitken ben. Kıyametnin birinci alametlerinden, kuyaşının mağribden çıkışı ve adamlarına dabbe canuvarının çıkışıdır. Bunusu çoşgah peytide buladı. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Shu bilan birga, muhaqqiq tafsirchi ulamolarimiz ushbu jonivor haqida keraksiz va asossiz gaplar ko'payib ketganini, ular tafsir kitoblarimizga ham kirib qolganini, ishonchli manbalarga suyanmagan gaplar bo'lgani uchun ularga e'tibor bermaslik lozimligini ta'kidlaydilar. Qur'oni Karimda va sahih hadislarda kirgan xabarlar bilan kifoyalanish eng yaxshi ish. Qolgani esa faqat Alloh biladigan g'ayb ilmdir. Qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dabba jonivor chiqaramiz. Bu jonivor oyatda dabba deb aytilgan. Dabba yer yuzida asta yuruvchi deganidir. Qorni bilan sudralib yuradimi? 2, 4 yoki 8 sonsiz sanoqsiz oyoqlari bilan yuradimi, farqi yo'q. Diniy adabiyotimizda ham bu jonivor Dabbatul Ard nomi bilan mashhur bo'lgan. Demak, qiyomat yaqinlashganda o'sha jonivor chiqadi va bu ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Dabbatul Ardni odamlarga gapirtirishdan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganliklarini bildirish ekan. Qanday qilib aytishni Alloh taoloning o'zi biladi. Imo ishora bilan tushuntiradimi? Hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi? Yoki insonlar uning tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi? Birov bu haqida bir narsa bilmaydi.
1: Ya'juj, Ma'juj.
0: Qiyomatning bu alomati haqida Qur'oni Karimning Kahf va Anbiya suralarida oyatlar kelgan. Alloh taolo Kahf surasida aytadi: Qalu ya zal qarnayni inna ya'juj va ma'juj mufsiduna fil ard فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ular ezul qarnayn albatta ya'juj va ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchidir biz senga xaroj bersak biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan dedilar ikki tog' orasidagi qavm zulqarnaynga ya'juj va ma'jujdan shikoyat etdilar ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar ular ey zulqarnayn albatta ya'juj va ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilardir ya'juj va ma'juj haqida ham juda ko'p gaplar bor bu ham taxminiy gaplardan iboratdir biz esa o'z odatimizcha qur'oni karimdagi ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz shunisi xayrli biz senga xaroj bersak biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan dedilar mazkur qavm zulqarnayndan agar xaroj to'plab bersak o'sha ya'juj va ma'jujlar bilan bizning oramizda to'siq qilib berasanmi deb so'radilar shu bilan ularning hujumlaridan buzg'unchiliklaridan qutulmoqchi bo'ldilar zulqarnayn mazkur qavm bilan ya'juj va ma'juj orasida radim ulkan va mustahkam to'siq qura boshladi dastlab Atuni zubar al-hadid menga temir parchalarini keltiring dedi ya'ni odamlarni temir topib kelishga buyurdi ular olib kelgan temir parchalarini o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi hatta idza sawa bayna sadafayn qala fuxu nihoyat ikki tog' tomonlari ila barobarlashganda dam uringlar dedi ya'ni temir parchalarini to'plab ikki tog' orasini to'ldirdilar undan keyin zulqarnay bosqonlar bilan dam urib temirlarni qizitib eritishga kiritishdi hatto idza ja'alahu naran qala tuni ufrig alayhi qitran nihoyat u to'p temirni o'tga aylantirgach olib kelinglar ustidan mis quyaman dedi ya'ni ikki tog' orasiga to'plangan temirni bosqonlar bilan dam urib alangalatib eritib olov holiga keltirdilar ana shunda zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar olov bo'lib turgan temir ustidan quyaman dedi mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi demak o'sha zamonda ham zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib haligi qavmning ya'juj va ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan famastau an yadhharuhu va mastata'u lahu naqban bas ular uning ustiga chiqa olmadilar uni teshib ham o'ta olmadilar ya'ni ya'juj va ma'jujlar zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar

Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرا الكتب كتب المنزله واظن اولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه دان روايه قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث یاد алып هیچ یادمдан чыкармадым ул затның шундай дегәнләрен эшиткән мен аламатларның беренче чыкадыганы куяшның мәгрибтан чыгышы odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigini orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi. Va ikkinchisi, dobbani chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. Ani ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi'n-nasi fa athna 'alallohi bima huwa ahluhu thumma zakara ad-dajjal fa qol: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم odamlar ichida turib Allohga loyiq hamd sano aytdilar va Dajjolni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham
albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir, dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kazzaba. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة أنس رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبر نبي بوسكي Albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar. Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf, fa, ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjalga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ad-dajjalu a'warul ayni al-yusra, jufalus sha'r, ma'ahu jannatun va narun. فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَهِ İbn-i Umar radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Daccanın çap gözü gıley, sir saç, o bilen cennet ve dozak var. Onun dozakı cennettir, cenneti dozaktır, dediler. Müslim ve Ebu Davud rivayet kılgın, Abu Davudning rivoyatida albatta Dajjal pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda: Man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat aw lima yab'athu bihi min ash-shubahat. Abu Davudning rivoyatida: Kim Dajjalni eshitsa, undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa, uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjalga berilgan sehr ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar
odamlarni aldab qo'yish xavfi

0: kishidan g'usul va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjolni izlab topib Baytul Maqdisdagi Lut degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar, Ya'ni
1: Isa alayhissalomning tushlari.
0: Isa alayhissalomning yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Vallazi nafsi bi yadihi لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا رواه الشيخاني والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم جانم قولده بولغان ذات إلى قسم كي البتة كلجكتة إسنجزجة ابن مريم عليه السلام عادل حكم بولغن حال در نازل بولور. سن خاشن سندرور. چوچکانه اولدرور. جزيانه بكار خلور. مالنه كوپايترور. حتى كي بر كشي اونا قبول قلمي قويور. حتى كي بيتة سجده دنيا دن واندهج نرسالردن يخش بولوب قالور. ددلر. سن رابو خريره اگر استسنجز Hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. Bu kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan, desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan, deydilar. Birinchi toifani gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Isa alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarining tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Ya'ni har bir yahudi ham o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi. Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhissalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhissalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. Valamma duriba bunu Maryama

مثلا إذ قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم يعني ابن مريم مثال keltirgan çağda senin kavmin birden şadlanıp kıçkırırlar. Ular bizning alihalarimiz yaxshimi yoki umu derler. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qisqururlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam. Nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tushsalar, bizning va olihalarimizning jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Iso yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi Iso dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi?
ikkinchisi nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi, Iso yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarni bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Iso alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Usama radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Iso alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Iso faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash, Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham, mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan maxluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratishi ham mumkin. So'ngra Iso alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi. Albatta u, ya'ni Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ushbu oyat karima Iso alayhissalomning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni vaqti kelib Iso qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar. Bas Iso ibn Maryam tushadi. Ularning amiri unga kel, bizga namozga o't, deydi. Yo'q, sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz. Bu Allohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir, deydi u.
Isa alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan. Shu ikki masdardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang. Albatta, u bo'ladi. Va menga ergashing. Bu gap Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan aytilayotgan gapdir. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ya'ni qiyomat kuni haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يدعن الجزيه ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ابو هريره رضي الله عنه دان روايت قرنده نبي صلى الله عليه وسلم الله كه قسم كي البته ابن مريم عادل حكم بولب نازل بولغاي سون البته خاچني سندرغاي البته چوچقاني اولدرغاي البته جزياني بيكار قلغاي البته ياش تويالار ترك قلينغاي ularni sug'orilmagay, albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay va albatta u molga da'vat qilgay, ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة Ravohumal. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal ummatim ichidan chiqib 40 bilmayman 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi Dajjalni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Ravi Dajjalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va o kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu ning hadislaridan o'rganamiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالْحَاكِمُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَانَ رِوَايَاتٍ قَرَنَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بِلَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَرَامِزْدَ نَبِيّ يُوق أَلْبَتَّ أُو نَازِل بُولُر قَچَان أُنُ كُورْسَنْگِز تَانِب أَلِينْلَر O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan, xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihi Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Dovud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqida. An Ummu Salama radhiyallohu anha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بحرانه في الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 ثم قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله رواه الترمذي أم سلمة رضي الله عنها دان رواية قلندة نبي صلى الله عليه وسلم بر خليفة أولغاندة اختلاف بولاده أهل مدينة بر كش مكة قاچب چكاده Ba'z uning oldiga ahli Makkadan odamlar kelib, o'zi istamasa ham uni chiqarib, rukun va maqom orasida unga bay'at qiladilar. Unga qarshi Shomdan askar yuboriladi. Ularni Makka va Madina orasidagi sayhonlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shani ko'rganlarida, uning oldiga Shomning abdollari, avliyolari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar. va unga bay'at qiladilar. So'ngra Qurayshdan tog'alari Bani Kalbdan bo'lgan bir kishi chiqadi. Bas u
Mahdi alarga qarshi askar yuboradi va ularga g'olib keladi. Ana o'sha kalbning askaridir. Kalbning o'ljasiga hozir bo'lmagan noumiddir. Keyin u Mahdi molni taqsim qiladi va odamlar orasida nabiylari sollallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qiladi. Islom yer yuzida qaror topadi. U 7 yil qoladi. So'ng vafot etadi va musulmonlar uning janozasini o'qiydilar, dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiyimizdan keyin biror narsa bo'lishidan qo'rqib, Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radik. Bas u zot, albatta mening ummatimda Mahdi bordir. U chiqib 5 yoki 7 yoki 9 yashaydi, dedilar. U nima dedik? Yillar. Unga bir odam kelib, ey Mahdi, menga ber, menga ber, deydi. U uning kiyimiga ko'tarishiga kuchi yetganicha hovuchlab solib beradi, dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqlarida qadimdan musulmon ulamolar arasida u kishining oxirgi zamonda chiqishlari borasida ko'pgina bahslar o'tgan. Bu bahslar natijasi turlicha bo'lib chiqqan. Shia mazhabidagilar imomi Mahdini Mahdiyi muntazar, intizor bo'lib turilgan Mahdi deyishadi. Ahli sunna va jamoa mazhabidagi ulamolar bu masalada o'zaro alohida bahs yuritganlar. Ba'zi ulamolar bu borada kelgan barcha hadislar zaifdir deganlar. Bular ozchilik bo'lib, ularning ko'zga ko'ringani Ibn Xaldundir. Ko'pchilik ulamolar Mahdi radhiyallohu anhu haqidagi hadisi shariflar katta sahobalardan, ulug' muhaddislar tomonidan rivoyat qilingan dedilar. Bu haqdagi hadisi shariflarni Imom Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Moja, Tabaroniy, Abu Ya'la, Bazzoz, Imom Ahmad ibn Hanbal, Al-Hokim va boshqalar rivoyat qilgan. Ana o'sha hadis shariflardan bir qismini yuqorida o'rganib chiqdik. Ularning ba'zilarida Imom Mahdi radhiyallohu anhu nomlari ochiq oydin tilga olingan bo'lsa, boshqalarida ishora qilingan. Ularni solishtirib chiqadigan bo'lsak, bir necha umumiy xulosalar chiqarishimiz mumkin. Oxir zamon bo'lganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oli baytlaridan Hazrati Ali va Bibi Fatima radhiyallohu anhumolarning o'g'illari Imomi Hasan radhiyallohu anhuning naslidan Imomi Mahdi radhiyallohu anhu chiqadilar. Imom Mahdi radhiyallohu anhuning chiqishlari

İslam Uz Radyosu. Dinlang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum.

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

hajj mabrurdir, dedilar. Demak, ayollar jamoasiga haj qilish, haj borganda ham hajj mabrur qilish eng afzal jihod bo'la olar ekan. Nasaiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali baytga hajdir, deyilgan. Bu hadisi sharifdan hajj mabrur eng go'zal va eng yaxshi jihod ekani ma'lum bo'lmoqda. Shuning uchun haj qilish baxtiga muyassar bo'lgan har bir banda o'z hajjining hajji mabrur, riyo va gunoh ishlardan xoli, husnul xulq ila ado etilgan haj bo'lishi uchun harakat qilmog'i zarur. Va anha anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allohu fihi 'abdan min an-nari min yawmi 'Arafa." وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم والنسائي ينوشكشدن رواية قلنده نبي صلى الله عليه وسلم ددلر عرافت كنشلك الله بندن دوزاقتن كبراق أغزاد قلدغان كن يقدر البتة أوزات يقلشب كلده va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi, dedilar. Muslim va Nasa'iy rivoyat qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda, Nabiy sallallohu alayhi va sallam, haj kunlaridan biri bo'lmish Arafat kunining fazli haqida so'z yuritmoqdalar. Alloh taolo bandalarini do'zaxdan eng ko'p ozod qiladigan kun Arafat kuni ekan. Chunki Arafotda turgan kishilar tavbani eng ko'p qiladigan kishilar bo'lib, ularning o'zlarini xorozor tutishlarini ko'rib, Alloh taolo farishtalar oldida ular bilan faxrlanadi. Shuning uchun Arafotda turish baxtiga musharraf bo'lgan har bir banda o'sha kunning ulug' fazlidan bahramand bo'lib qolish uchun qattiq harakat qilishi kerak. Xuddi ana shu kuni u Alloh taolo do'zaxdan ozod qilgan saodatmandlar jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi. Bu hodisa ham Arafat kuni bo'ladi. Alloh taolo farishtalari oldida hajga borgan bandalari bilan faxrlanadi. Bu hajning ulkan fazilati bo'lib, bu maqomga faqatgina haj qilgan bandalargina erishishi mumkin. An Abdullah radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Tabi'u baynal hajji val umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadidi wadh-dhahabi wal-fidda, wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannatu." رواه النسائي والترمذي وصححه عبد الله رضي الله عنه دان رواية قلنده نبي صلى الله عليه وسلم ددلر حج بلان عمرانه كتمكت قلن البتة خد باسقان تمر تلا وكمشنين كرنه كتكزغنه ديك اكس فقرلق وغناهلرنه كتكزده حج مبرورنين جنتتن باشقا سواب يوق. Nasa'iy va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziy sahih degan. Sharh: haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini yaxshilab ketkazish uchun bosqonni ketma-ket bosib, bolg'oni ustma-ust uradilar va maqsadlariga erishadilar. Guvohlarim yuvilsin. Faqirlikdan qutulib boy bo'lay degan banda ham hajdan keyin umra qilsa maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatni o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda hajji mabrur qilishi lozim ekan. Ya'ni haj qilganda hayosiz gap-so'zlardan tiyilib, fisqu fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husnul xulq ila haj qilmog'i kerak. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. رواه البخاري في فضل

القادر، الأقرع ابن حابس، زيد الخيل وألقما ابن ألاسة أرسدة تقسم ندلر. شند او ذاتنين صحابة لردن بركش ولردن كوربونجا بس حقلي إديك دده. بس بو نبي صلى الله عليه وسلم جيت و منجا إشان ميسز درما. Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi, dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing", dedi. Shorin qurusin, yer ahlining Allohdan qo'rqishga eng haqlisi men emasmanmi? Dedilar. So'ngra haligi kishi ortiga qaytib ketdi. Shunda Xolid ibn Valid, "Ey Allohning rasuli, uning bo'yniga zarba beraymi?" dedi. "Yo'q, ehtimol u namoz o'qir", dedilar. Qanchadan qancha namozxon tili bilan dilida yo'q narsani aytadi, dedi Xolid. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Albatta men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham, qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman", dedilar. So'ngra uzat ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib, "Mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim", dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib, musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing", dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa, bir betayin nobakor Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'atha Aliyun va huwa bil Yaman bi zahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. Fa qasamaha bayna arba'atin Uyaynata wal Aqra'i wa Zaydin al-Khayli وَعَلْقَمَتَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَيُعْطِي صَنَاضِيدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم أدبر الرجل، فاستأذن أحد القوم في قتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواهما الشيخان والترمذي. يانا أشكشدان روايات خدنا ده. علي يماندا ترغانده يومب تلانه تبراغو بلان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيو بارده. بس وزاد انه تورت كشه ويينا الأقرع زيد الخيل وعلقمالر أرسده تقسم قدلر. Bundan Qurayshliklar g'azablandilar va Najdning kattalariga berib, bizni tark qiladimi deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: albatta, men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib: Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? U zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar u zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmonmaslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam wa huwa yaqsimu qasban atahu dhul khuwaysira wa huwa rajulun min bani tamim fa qala: Ya Rasululloh, i'dil." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد جئت وخسرت، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع

İmam Ahmed ibn Hanbel, Huzeyfe ibn Useyd el-Gıfari radiyallahu anhudan rivayet kılgan hadisi şerifte hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onta belgi körmeginizce kıyamet kayın bolmaydı deyip durup yerden canavar çıkışını hem etkerler. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu kuyudagilerini etediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis yad alıp, hiç yadımdan çıkarmadım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şundey degenlerini eşitken ben. Kıyametinin birinci alametlerinden, kuyaşının mağribden çıkışı ve adamlarına dabbe canavarının çıkışıdır. Bunusu çoşgah peyti de boladı. Kaysi biri aldın çıksa, keyingisi darrov şeriginin arkasından çıkadı. Şu bilen birge, muhakkik tafsirçi ulamalarımız, uşbu canavar hakkında kereksiz ve asassız gepler köpeyip ketkenini, ular tafsir kitaplarımızga hanım kirip kalganını, işançli menbelerge suyanmagan gepler borgani uçun, ularga itibar vermeslik lazımligini ta'kidlediler. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde kirgan haberler bilen kifayeleniş en yakşı iş. Kalganı ise, fakat Allah biledigan gayb ilimdir. Qachon ki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz. Bu jonivor oyatda dobba deb aytilgan. Dobba yer yuzida asta yuruvchi deganidir. Qorni bilan sudralib yuradimi? 2, 4 yoki 8 sonsiz sanoqsiz oyoqlari bilan yuradimi? Farqi yo'q. Dini adabiyotimizda ham bu jonivor dobbatul ard nomi bilan mashhur bo'lgan. Demak, qiyomat yaqinlashganda o'sha jonivor chiqadi va bu ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Dobbatul ardni odamlarga gapirtirishdan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganliklarini bildirish ekan. Qanday qilib aytishni Alloh taoloning o'zi biladi. Imo ishora bilan tushuntiradimi? Hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi? Yoki insonlar uning tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi? Birov bu haqida bir narsa bilmaydi. Ya'juj, Ma'juj. Qiyomatning bu alomati haqida Qur'oni Karimning Kahf va Anbiya suralarida oyatlar kelgan. Alloh taolo Kahf surasida aytadi. Qalu ya zal qarnayni إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ولر إيز القرنين البت يأجوج ومأجوج يرزد بطن تريق القوت در بس إنك خراج برسك بس بلان أولارني أراسد فسق قلب برور مسان ددلر الكتاب أراسدك قوم Zulqarnayinga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar. Ular, ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilardir. Ya'juj va Ma'juj haqida ham juda ko'p gaplar bor. Bu ham taxminiy gaplardan iboratdir. Biz esa o'z odatimizcha Qur'oni Karimdagi ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Shunisi xayrli. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan, dedilar. Mazkur qavm Zulqarnayndan, agar xaroj to'plab bersak, o'sha Ya'juj va Ma'jujlar bilan bizning oramizda to'siq qilib berasanmi, deb so'radilar. Shu bilan ularning hujumlaridan, buzg'unchiliklaridan qutulmoqchi bo'ldilar. Zulqarnayn mazkur qavm bilan Ya'juj va Ma'juj orasida radim, ulkan va mustahkam to'siq qura boshladi. Dastlab, "Tuni zubar al-hadid, menga temir parchalarini keltiring," dedi. Ya'ni, odamlarni temir topib kelishga buyurdi. Ular olib kelgan temir parchalarini o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi. Hatta idza sawa bayna as-sadafayn qala fukhu. Nihoyat ikki tog' tomonlari ila barobarlashganda dam uringlar, dedi. Ya'ni temir parchalarini to'plab-to'plab ikki tog' orasini to'ldirdilar.
undan keyin zulqarnay bosqonlar bilan dam urib temirlarni

زتد يرتشك كرتشته حتى إذا جعله نارا قال دوني أفرغ عليه قطرا نهاية وتوب تمرنه وتكا إلان ترجاج قالب كرينجلر üstüden mis koyaman dedi. Yani iki tağ arasiga toplangan temirni baskonlar bilan dam urup arangalatib, eritib alov holiga keltirdilar. Ana shunda Zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar, alov bo'lib turgan temir ustidan qo'yaman dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. Famastau an yadhharuhu va mastata'u lahu naqban. Bas, ular uning ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar. Va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, Sufyon as-Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin. Bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Dovudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli hadabin yansilun. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

Ya Cucu ve Macuc açılıp, ular her bir tepeliklerden akıp gelgenlerde, deyip aytılmakta. Demek ular cüda köp bolup, köpliklerden yürgenleri de huddu sel akkan deyip akıp gelerekeller. Ve hak vaada yakınlaşgendeki halini körsen, yani kıyamet kayın bolgendeki halini körsen, onun dehşetinden, korkunç ve azabıdan, küfür kiltigerlerinin gözleri çakçayıp, yani katık kaladı. Gözlerini yuma almaydılar. Aynı peyette öz hallerige yığlay başladılar. Halimizge vay. Bizler bundan gaflette edik. Yani kıyamet kayın bolup, hemme kayta tirilip, sorak saval, hesap kitap, ceza mükafat buluşudan gaflette edik. Bunda buluşunu oylap körmegen edik. Yok, bizler zulüm kılgıçlar edik, derler. Yok, biz gaflette emas edik. Belki bilip durup tayargarlık körmegen edik. İşanmagan edik. Zulüm kılgen edik, derler. Akaid ilmi ulemalarımız, Ya'cuc ve Ma'cuc hakkıdaki ayet-i kerime ve hadisi şeriflerini mükemmel organışıp, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'cuc ve Ma'cuc juda ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan bir alomatdir. Ular yer yuzini fasodga va xarobaga to'lg'azadilar. Ularning qachon chiqishini esa Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Quyoshning mag'ribdan chiqishi. Quyoshning o'zining odatda botadigan tomonidan chiqishi ham qiyomatdan oldin bo'ladigan katta alomatlardan biridir. Bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An Abi Zarrin radiyallohu anhu anna an-nabiyya sollallohu alayhi vasallama qala yawman: Atadruna ayna tadhhabu hadhihi ash-shamsu? Qalu Allohu wa rasuluhu a'lamu. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه الشيخان والترمذي أبو ذر رضي الله عنه دان رواية قلناده نبي صلى الله عليه وسلم بركنه بو قياش قياقا كتشن بلاسز لرمى dedilar. Alloh va uning rasuli a'lam deyishdi. Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. Ta unga ko'taril, kirgan yeringa qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha ars ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shunda qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi.
Abdullah ibn Amr

0: Alloh bir yoqimli shamolni yuboradi. U ularni qo'ltiqlaridan olib, har mu'min va muslimni ruhini qabz qiladi. Keyin odamlarning yomonlari qoladi. Ular eshaklarga o'xshash jinsiy yaqinlik qiladilar. Ana o'shalarning boshida qiyomat qoyim bo'ladi, dedilar. Muslim, Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning tagi past, hech narsaga arzimasligini ham aytdilar. Va shu bilan birga uning fitnasi eng katta fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni ro'yatlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Termiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lu kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhissalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjalni izlab topib Baytul Maqdisdagi Lut degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni Turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar Ya'juj
1: Isa alayhissalomning tushlari.
0: Isa alayhissalomni yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواه الشيخان والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرندة نبي صلى الله عليه وسلم Jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta kelajakda ichingizga Ibn Maryam alayhissalom adil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur. So'ng xochni sindirur, cho'chqani o'ldirur, jizyani bekor qilur, molni ko'paytirur. Hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur. Hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolur, dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz, hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Termiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. O kishining xochni sindirishlari xoch ahliga

Ya'ni vaqti kelib, Isa qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar: Mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar. Bas Iso ibn Maryam tushadi. Ularning amiri unga: "Kel, bizga namozga o't", deydi. "Yo'q, sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz. Bu Allohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir", deydi u. Isa alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan. Shu ikki masdardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang. Albatta, u bo'ladi. Va menga ergashing. Bu gap Muhammad sollallohu alayhi va sallamning tillaridan aytilayotgan gapdir. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ya'ni qiyomat kuni haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sollallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: Vallohi la yanzilanna ibn Maryama hakaman adilan فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَدْعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْقَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Allohga qasamki, albatta Ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay va albatta u molga da'vat qilgay, ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol-u dunyo hammayoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: Yakhrujud dajjalu fi ummati فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواه مسلم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قرنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم: Dajjol ummatim ichidan chiqib 40, bilmayman 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi dajjolni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Roviy Dajjolning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu ning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni وبين عيسى عليه السلام
نبي.

0: وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوء إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطره، وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام نين أرامزدا نبي يوك البتة او نازل بولر قچان اونو كورسنجز تنب علينلر أورتا بويلي قزغش آق كشي İkki sargış kiyim kiygen, xuddi başıdan qatra tamıp durgange oxşeydi. Agar unga hol yetmegen bolsa ham, İslam üçün adamlarga qarşı uruş kıladı. Masihi Daccalını qatil kıladı. Son yeryüzüde eminlik vaqi boladı. Hatta kişirler, tüyalar bilen, yurbaslar, mallar bilen ve borular, koyular bilen bir yaylavda bolurlar. Bolalar ilan bilen birge oynarlar. İsa yeryüzüde 40 yıl duradı. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Dovud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdini chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi.
1: Nabiyimiz alayhissalomning mavludlari, nurning tug'ilishi. Mana kun o'tib, hafta o'tib, oy o'tib, yana Rabiul Avval oyi keldi. Ahli musulmon bu oyning boshqa ismlarini qo'yib, qisqa qilib Mavlud oyi deb nomlab olgan. Tug'ilish oyi. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilish oylari. U zotning simolarida insoniyatning zalolat qorong'uligidan hidoyat yorug'ligiga boshlovchi nurning tug'ilish oyi. Jaholat botqog'iga botib yotgan insoniyatni najot qirg'og'iga olib chiquvchi kuchning tug'ilish oyi. Insoniyatni ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi xaloskorning tug'ilish oyi. Mulohaza qiladigan bo'lsak, dunyodagi barcha millat va elatlar, xususan turli dinlar vakillari o'z ulug'larining rahnamolarining tug'ilgan kunlarini alohida e'tibor bilan nishonlaydilar. Ko'plari esa o'sha kunlarni o'z tarixlarining boshlang'ich sanasi qilib olganlar. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar o'zlarining sevimli nabiylari, sarvari koinot bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kun va oylarini o'zaro ixtiloflar bilan kutib oladilar. Har yili Rabiul Avval oyi yaqinlashishi bilan Mavlud nomli marosim haqidagi ixtiloflar yangidan boshlanadi. Ko'pchilik bu ishni qilish yaxshi desa, ba'zilar bu bid'atdir. Har bir bid'at esa zalolat, har bir zalolat kufrdir, deydi. Natijada yillar bo'yi davom etib kelayotgan ixtilof yangidan boshlanadi. Yana avval boshdan eski gaplar qo'zg'aladi. Ikki taraf bir-biriga qarshi fatvolar chiqaradi. Bu esa o'z navbatida ikki taraf ham ittifoq qilgan narsaga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va ta'limotlarini xalqqa yetkazish ishini orqaga suradi, zaiflashtiradi. Ko'rinib turibdiki, befoyda tortishuvlarni yig'ishtirib qo'yib, har ikki tomon ixtilof qilayotgan narsalarida o'z fikrlarida qolgan holda ittifoq qilgan narsalari nabiylarining xotimi Muhammad alayhissalotu vassalomning sifatlari-yu siyratlari, vasiyatlari-yu sunnatlarini xaloyiqqa yetkazishga e'tibor bersalar yaxshi bo'lar edi. Shak shubha yo'qki, har ikki tomon ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'z muhabbatlarining cheksiz ekanini da'vo qiladilar. Har ikki tomon ham Alloh taologa muhabbati zo'r ekanini ta'kidlaydi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lish umidida ekanini izhor etadi. Alloh subhanahu va taolo esa o'zining qiyomatgacha boqiy qoluvchi mo'jizasi Qur'oni azimushanda Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan A'uzu billahi minash shaytonir rojim Bismillahir rohmanir rohim إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله deydi.
2: Ya'ni agar Allohga muhabbat qiladigan bo'lsangiz, menga ergashing, Alloh sizga muhabbat qiladir. Alloh taologa muhabbati borligini da'vo qilgan odam Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashsin. Alloh taoloning muhabbatiga erishishni orzu qilgan odam ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashsin. Agar musulmon ulamolar, voizlar, yozuvchilar va talabalar mavlud haqidagi ixtilofga sarflanayotgan bilim, kuch-quvvat, aql-zakovat, moddiy va ma'naviy imkoniyatlarini yuqorida zikr qilingan haqiqatni dunyoga tarqatishga sarf qilganlarida ayni muddao bo'lur edi. Shu o'rinda qadimgi musulmon fotihlar hayotida bo'lib o'tgan bir ibratli hodisani eslab o'tish joiz. Yer yuziga islom nurini taratish, insonlarni turli tuzumlar zulmidan islom adolatiga olib chiqish, bandalarga qullik qilish xorligidan Alloh taologa bandalik qilish sharafiga erishtirish uchun chiqqan fotihlardan bir guruhi necha bor urinsalar ham dushman istihkomini zabt eta olmabdilar. O'ylab ko'rsa, avvallari bundan bir qancha qiyin ishlarni ham osonlik bilan amalga oshirar ekanlar. Ammo bu sirni tushuna olmay xunob bo'libdilar. Kelishib, tafakkur qilib, bu g'alati ishni sababini topishga qaror qilishibdi. Tuzukroq o'ylab qarasa, o'sha kunlari ba'zi omillarga ko'ra sevimli nabiylari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan biriga amal qila olmagan ekanlar. Hammalari o'zlariga kelib, o'sha tark etilgan nabaviy sunnatga amal qilibdilar va darhol fathu nusrat noil bo'libdilar. Ushbu qissa bugungi kunda nafaqat bitta sunnati nabaviyni, balki hamma sunnat, vojib va farzlarni tark eta turib, nima uchun musulmon bo'lsak ham Rasulullohning ummati bo'lsak ham muvaffaqiyatga erisha olmayapmiz deya yotganlarning ko'zini ochish kerak. Bundan kelib chiqib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashmaganlar Alloh taologa muhabbatlari borligini da'vo qilmasinlar hamda Alloh taoloning muhabbatidan umidvor bo'lmasinlar deyish mumkin. Chunki yuqorida zikr qilib o'tirganidek, Alloh taoloning o'zi Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan agar Allohga muhabbat qiladigan bo'lsangiz, menga ergashing, Alloh sizga muhabbat qiladi demoqda. Insoniyatga ikki dunyo baxt saodatini ta'min etuvchi ilohiy ta'limotlarni olib kelgan, butun olamlarga rahmat etib yuborilgan Rasuli akram Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslayotgan bugungi kunimizda butun olam u kishining zotlariga, sifatlariga va ta'limotlariga qanchalik muhtoj ekanini asrimizning buyuk aql egalaridan biri, zabardast ingliz mutafakkiri va yozuvchisi Bernard Shaw qanday ifodalaganining eslash o'rinlidir. Agar Muhammad Rasululloh tirik bo'lganida zamonamiz muammolarini bir piyola choy ustida hal qilgan bo'lar edi degan ekan u. Agar buyuk yozuvchining bu so'zlari Bernard Shaw'ga o'xshash g'arbliklar uchun shon-sharaf bo'ladigan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummatlikni da'vo

Birinchi, mandub bid'at, madrasalar tashkil qilish va tarovih namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan, keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandub deb baholangan. 4-chi, makruh bid'at, masjidlarni naqshinigor bilan bezashga o'xshash narsalar. 5-chi, muboh bid'at, namozdan keyin qo'l berib ko'rishish hamda yemoq, ichmoq va kiymoqdan lazzat va chiroyni ixtiyor qilish kabilar. Birinchi yo'nalish tarafdorlari bid'atni mazkur 5 qismga taqsimlanishiga dalillar ham keltirganlar. Birinchi dalil. An Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Man sanna fil islam sunnatan hasanatan fa umida biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri ma man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa umida biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim shay'un rawahu ahmad wa muslim wa at-tirmizi wa an-nasa'i wa ibn majah. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim islomda go'zal sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'shanga amal qilganlar ajriga o'xshash ajr, ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yolg'on sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh, ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi, dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. An Abdurrahman ibn Abdulqari annahu qol: Xarajtu ma'a Umar ibn al-Xattobi radhiyallohu anhu laylatan fi Ramadona ila al-masjidi. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. İkinci dalil Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Umar ibn Hattab radiyallahu anhu bilan Ramazon kechalarining birida masjidga chiqdim. Qarasak odamlar guruh-guruh va tarqoq hollarida, kimdir o'zi namoz o'qimoqda, kimdir namoz o'qisa bir necha kishi unga iqtido qilmoqda. Shunda Umar: "Menimcha, ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi", dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda, odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar: Bu qandahim yaxshi bid'at, bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra qoyim bo'lganlari afzal, dedi. Kechaning oxirida demoqchi, odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. 3-chi dalil. An Mujahidin radhiyallohu anhu qol: Dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida. فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده عروة ابن زبير بلن برغة مسجد كردك Qarasak Abdulloh ibn Umar Oyisha radhiyallohu anhoning hujrasi oldida o'tirgan ekan. Odamlar bo'lsa jamoat bo'lib zuho namozi o'qimoqdalar. Biz ibn Umardan ularning namozi haqida so'ragan edik, yaxshi bid'at, dedi. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik

İslam Uz Radyosu. Dinlang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.